0: gelsin, malem harap. Ey dil bera, gerdan latif, ve nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve ran ezim, malem harap. Ey dil bera, gerdan zucac, ve nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kraç, ve ran ezim, malem harap. Ey dil bera, kamet misal, ve nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, ve ran ezim, malem harap. Ey dil bera, ve dil bera, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, ve ran ezim, malem harap. Ey dil bera, gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore beş nazrav, veyran ezim malem xırab. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de bikeste, veyran ezim malem xırab. Dübe qasta min dukuji, dübe kefra dil nosuji, gelek sütüm girim rüji, veyran ezim malem xırab. Gelek sütüm girim kebap, girye bimin sed renk kırab, ya leyteni kunru tırab, veyran ezim malem kırab. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur, behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malem kırab. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat hoş, ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malem harap. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe kamer, eşka muhabbet amin liser, veyran ezim malem harap. Sutum braştım be hesap, lipirsi bu girme kebap, girye bimin sed renk azap, veyran ezim malem harap. Sübhan ji şahe bitini, hale giri hala gerdeni, ez din girim berdam dini, veyran ezim malem harap. Eşka mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye, hivet kim hakikiye, veyran ezim malem harap.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve estrani şuan ra.

Ah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyeş. Böyle çipkem.

0: çekip bu konuş oğlum.
1: Babalar önce olmuşlar mı isterim?
2: Rabo! Oğlun öldü!
1: Ne?
2: Oğlun öldü!

0: Trop chaud, mon rouge. Non, non, non.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Lobo! Oğlun oldu!

0: Kaç kaldın Bekri? Nasılsın
1: oğlum?
0: Bekri!
1: Efendim?
0: Dayanı! Kule bile sakın kapatacak ya kızısı! Bile kadar hapı çayı koç bu kirli de çöpki! Haydi kurem haydi!
2: La bile kirli hani mi harcay? Kalesi mi gavu gavu?
0: La ya kirli bile! Çayli adına, gayri çayli adıkum. Ente zuğa, şuf şunları...

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Marcha Kurdu Kurdistanera. Uşma forte nu. Esikut vijana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekevne bit.

Gelik hudar, gelik azadi khaz. De helbest u da haftini mede, yek kısa ilmi, kısa zanayı, yek kısa nühteyn din. Zor peviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihab dıpırsın, lewd naba zmani mekevi, be ahaftin, zor başı.

ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekülle Kes kuysun deramı.

benim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kametici reyhana hafif, ve ren ezim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, ve nazika misle zucac, kametici reyhana kraç, ve ren ezim malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar, deş kendine girin batal, ve ren ezim malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryadici desti keseri, avekici ava kevseri, veren ezim malım harap.

0: Rouge, l'autre rouge. Non, non, dernière.
1: Çekip konuşalım.
2: Babadan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!